Tamam ya Ali. Gelme azorum canım. Hadi bayağı ne acı var o ya. Anlamadım bayağı. Anlamadım bayağı. Anlamadım bayağı. Anlamadım bayağı. Anlamadım bayağı. Anlamadım bayağı. Anlamadım bayağı.

kadın galiba yani yalanmış. Yani anlarlı yo yayda leni yaskım.

zanzan gembeyi. Kim manga yeladım, yele kuma annem beyler marvan usuni. Kim manga yeladım, gudon sırtu beyler marvan usuni. Kim manga yeladım, darmi bu kayyem beyler marvan usuni.